Hama kaşvarım, mibami hun dünyaya dirul umallo bi kurete, adi bardan huri duhing, evrenge fahata du kollate.